Sırrı kandıysa dedi tabi boşla. Ne diyeyim yanlış bildi dedi. Tadiş bu evri taşım keş. Sepse de şok tüt ömür zihdur. Se me duke që trishtuar.